çakalona düşürün. O da ki mambala makaya gönderiyor seni. O da hem temel neyi buruk olduğuyla hamur ilo. Hatta o Allah cümle. Çıkımın gözü üyesi yok o dembe cevru. Kupitlu mutlu sen de mu metari ve de prezenteye o nadi cümle.

ordu Fatim teyze var yana buzu koro. Kuryam tenmez, yarayam tenmez, babayam tenmez, benim için.

yara kurjan samaro wani sarhi yara keri faye wina da jasa bam gida ta ma puti bama ma fase bama ma bama buyo wanda bam ne gili wanda galan nan fadda bam ne gili nan tani gili wanda